0: her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür fitne çıkarmak isteyenlere, heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
1: Ev bu denge seroke parlamentoya Türkiye'ye numan kurtulmuş kuvi heftiye bühüri de civineke çarpemeniye de got peyvajuya çareseriye bre kupek dimeşi o hemş xodere ve tevi hemu xeyne xazanji bavayki serkefti biçe seri. Numan kurtulmuş ku her vaha cigre seroke AKP'ye carek eden bin xeskir ku çarçeve kanuna ku de meha tabakhe de de meclisa tıkra derbas bu bu nakavı meriyeti hatta ku lijneya evlekariya netevi MGK